Body, my choice. Navmin Luna Erşahine, je komamın Aysay, Utu, Radio 1 Guhtari Biki.